0: Morore ye, emonye twenye, tetu okupasyo, enki na meter kunu karlong.
1: Iti winyo, o radio. Piyom chunkere wer kwaro.